0: kollarını kıyıdan ye.
1: Please,
0: on air, off duty, Hutch County, Mobile.